Bak toksik bir telefon. Ses sinirim on. Ya. Ses sinirim on. Responding 10477 Alpha.